0: Kurtuluş Günü'nde ülke çapında zorunlu askerliğe karşı okul grevi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 8 Mayıs Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da hem sokakta hem parlamentoda tartışmalar büyüyor. Bir yanda zorunlu askerlik karşıtı protestolar, diğer yanda sosyal kriz, ekonomik tartışmalar ve yeni yasalar. Ülkede gündem oldukça yoğun. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 8 Mayıs 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona erdiği tarih olarak Kurtuluş Günü kapsamında anılırken, ülke genelinde yeniden zorunlu askerlik tartışmaları ve buna karşı öğrenci protestoları gündeme geldi. Protestolara öğretmenler, veliler ve çeşitli toplumsal gruplar da destek verdi. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 8 Mayıs Kurtuluş Günü olarak anılırken, bu yıl gün yeniden silahlanma ve zorunlu askerlik tartışmalarıyla gölgelendi. Jungwirth'in aktardığına göre hükümetin savunma politikalarında savaş hazırlığı söylemleri öne çıkarken bazı siyasetçilerin Rusya'ya yönelik sert açıklamaları dikkat çekiyor. Hükümetin planlarına göre 2027'den itibaren yoklamaların yeniden başlaması ve genç, kadın, erkek tüm yurttaşlara bildirim gönderilmesi öngörülüyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor. Kamuoyu araştırmaları ise gençlerin büyük bölümünün zorunlu askerliğe karşı olduğunu gösteriyor. Bu atmosferde ülke genelinde on binlerce öğrencinin katıldığı askerlik karşıtı okul grevleri düzenlendi. Eylemlerde zenginler savaş ister, gençler gelecek ister slogan.

0: Başkanı öne çıktı. Protestoların giderek yayılması dikkat çekerken bazı aktivistlerin güvenlik kurumlarının baskısı ve denetimiyle karşılaştığı iddia edildi. Öğrenciler zorunlu askerlik planlarına karşı çıkmayı sürdüreceklerini ve militarizasyon politikalarının gençlerin geleceğini tehdit ettiğini savunuyor. Giresun'da sokaklara çıkan öğrenciler zorunlu askerlik planını fiilen geri dönüş olarak görüyor. Kimse cepheye gitmek istemiyor. Giresun'da öğrenciler zorunlu askerliğe karşı protesto gösterisi düzenledi. Almanya'da yeniden gündeme gelen askerlik düzenlemesine karşı çıkan öğrenciler, ülke genelinde düzenlenen askerlik karşıtı okul grevlerine katıldı. Giresun'da sokağa çıkan öğrenciler yeni yasanın gönüllülük esasına dayandığı yönündeki açıklamalara rağmen bunun fiilen zorunlu askerliğe dönüşeceğini savundu. Öğrenciler, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un gönüllülük vurgusuna rağmen Almanya'nın daha büyük bir ordu hedeflediğini, bunun da dolaylı bir zorunlu askerlik sistemi yaratabileceğini iddia etti. Giresun'a konuşan gençler, çevrelerindeki birçok kişinin konuyu henüz ciddiye almadığını ancak askerlik çağrıları başladığında durumun değişeceğini belirtti. Savaş ve güvenlik tartışmalarına da değinen öğrenciler Avrupa'ya yönelik doğrudan bir saldırı ihtimaline düşük gördüklerini söyledi. Bazı katılımcılar ülkeler arasındaki karşılıklı tehdit söylemlerinin savaş riskini artırdığını, zorunlu askerliğin ise toplumu daha fazla çatışma ve silahlanma döngüsüne sürükleyebileceğini dile getirdi. Devlete borç söylemlerine karşı çıkan öğrenciler eğitim ve sosyal hizmetlerin bir iyilik değil, ekonomik sistemin parçası olduğunu savundu. Devletin gençleri geleceğin vergi ödeyen iş gücü olarak yetiştirdiğini öne sürerek bu nedenle karşılık verme zorunluluğunu kabul etmediklerini ifade ettiler. Bazı öğrenciler protestoların baskı altında tutulduğunu, gösterilerin yasal işlemler ve disiplin cezalarıyla karşılaştığını iddia etti. Buna rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirten gençler Almanya'da demokratik ifade özgürlüğünün sınandığını savundu. Öğrenciler militarizasyon ve yeniden silahlanma tartışmalarının uzun vadede büyüyeceğini, bu nedenle gençlik hareketinin daha geniş bir toplumsal protestoya dönüşebileceğini söyledi. Bu tartışmalar sürerken ülkede daha derin bir sosyal kriz de büyüyor. Almanya'da barınma krizi derinleşiyor. Özellikle emekliler için risk büyüyor. Almanya'da konut krizi derinleşirken büyük emlak şirketlerinin artan karlarıyla milyonlarca düşük gelirli insanın barınma mücadelesi arasındaki uçurum giderek büyüyor. Vonovia'nın yeni bilançosu ve sendikaların uyarıları özellikle emekliliğe yaklaşan kuşak için tehlikenin kapıda olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın en büyük konut şirketi Vonovia yılın ilk çeyreğinde karını yeniden artırarak 712 milyon euroya çıkardı. Şirket yönetimi yüksek kira fiyatlarından sorumlu olmadığını iddia etse de Berlin'deki kiracılar hukuka aykırı kira artışları, şişirilmiş yan giderler ve bakım eksiklikleri nedeniyle Vonovia'yı sert biçimde eleştiriyor. Sol parti temsilcileri şirketi kira mafyasının başı olarak nitelendirirken bu tanımın mahkeme kararıyla hukuken kullanılabilir olduğu hatırlatılıyor. Konut krizinin en fazla 1950-1964 yılları arasında doğanları vuracağı belirtiliyor. İGE Bau Sendikası'na göre 2026-2036 arasında emekli olacak 5 milyon 100 bin emekçi ayda 800 eurodan az emekli maaşıyla kiralarını karşılayamayacak. Sendika düşük emekli maaşlarının artırılmasını ve sermayedarların sisteme daha fazla katkı yapmasını talep ediyor. Ancak hükümetin çizgisi farklı. Wohngeld yani kira yardımı bütçesinden 1 milyar euro kesinti planlanıyor. Bu destekten yararlananların yarısından fazlası zaten emeklilerden oluşuyor. Uzmanlara göre bu kesinti daha fazla insanın evsizliğe sürüklenmesine yol açacak. Almanya'da bugün 1 milyondan fazla insanın evsiz olduğu tahmin edilirken uygun fiyatlı konut üretimi de düşüşte. Hükümetin Bau Turbo programı beklenen etkiyi yaratmadı. 2026'da tamamlanan konut sayısının daha da azalması bekleniyor. Artan kiralar, düşük emekli maaşları ve sosyal desteklerdeki kesinti planları birleştiğinde Almanya'da geniş bir kesim için barınma yoksulluğu artık istisna değil, yaklaşan bir gerçeklik. Büyük şirketlerin karlarına artırdığı bir dönemde milyonlarca insanın temel bir hak olan barınmaya erişimi giderek zorlaşıyor. Konut piyasasındaki baskı sürerken siyasi tartışmalar da artıyor. Vekiller maaş zammından vazgeçmiyor. Almanya'da ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı tartışmaları sürerken Temmuz ayından itibaren federal meclis milletvekillerinin maaşlarına yaklaşık 500 euro zam yapılması planlanıyor. Böylece milletvekillerinin aylık brüt gelirinin yaklaşık 11.833 eurodan 12.330 euroya çıkması bekleniyor. CDU'lu Jens Spahn ise tartışmalı artışı savundu. ARD televizyonundaki Maischberger programında konuşan Spahn, Almanya'da insanların markette, akaryakıt fiyatlarında ve günlük yaşamda ekonomik sıkıntılar yaşadığını kabul etti. Ancak buna rağmen milletvekili maaşlarının ücret gelişimine endeksli otomatik artış sisteminin korunması gerektiğini söyledi. Sol Parti ve hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD ekonomik koşullar nedeniyle bu yılki artışın askıya alınmasını talep etti. Sol Parti eş genel başkanı Heidi milletvekillerinin zaten yeterince kazandığını belirterek zam kararına karşı yeniden önerge vereceklerini açıkladı. Haydi, zam yürürlüğe girerse Sol Parti milletvekillerinin bu ek geliri bağışlayacağını söyledi. CDU Genel Sekreteri Lineman da milletvekili maaş artışının durdurulmasına sıcak baktığını ifade etti. Lineman ayrıca milletvekillerinin emeklilik sistemine doğrudan katkı yapması ve sağlık yardımları konusunda da reform gerektiğini savundu. Aksi halde hükümetin planladığı reformların toplum nezdinde inandırıcılığını kaybedeceği uyarısında bulundu. Parlamentodaki bu tartışmaların yanında yeni bir yasal düzenleme de kabul edildi. Almanya'da Bundestag aile içi şiddet mağdurlarının korunmasını güçlendirmeye yönelik yeni düzenlemeleri kabul etti. Düzenleme kapsamında daha önce hakkında yaklaşma yasağı verilen faillerin elektronik kelepçe takması mümkün hale gelecek. Koalisyon ortakları CDU-CSU ve SPD'nin yanı sıra AfD ve Yeşiller de yasaya destek verirken Sol Parti çekimser kaldı. Yeni düzenleme şiddet uygulayan kişilerin elektronik kelepçeyle takip edilmesini ve belirli durumlarda zorunlu eğitim programlarına katılmasını öngörüyor. Adalet Bakanı Hubik düzenlemenin mağdurların korunmasını güçlendirdiğini belirterek şiddet uygulayan kişilerin davranışlarını değiştirmek zorunda olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı verilerine göre partner şiddeti vakalarında mağdurların yaklaşık %80'ini kadınlar oluşturuyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka meraklı kalın. Eleştirilerinizi, önerilerinizi, beğenilerinizi lütfen bizimle paylaşın.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kurtuluş gününde ülke çapında zorunlu askerliğe karşı okul grevi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 8 Mayıs Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da hem sokakta hem parlamentoda tartışmalar büyüyor. Bir yanda zorunlu askerlik karşıtı protestolar, diğer yanda sosyal kriz, ekonomik tartışmalar ve yeni yasalar. Ülkede gündem oldukça yoğun. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 8 Mayıs 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona erdiği tarih olarak Kurtuluş Günü kapsamında anılırken, ülke genelinde yeniden zorunlu askerlik tartışmaları ve buna karşı öğrenci protestoları gündeme geldi. Protestolara öğretmenler, veliler ve çeşitli toplumsal gruplar da destek verdi. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 8 Mayıs Kurtuluş Günü olarak anılırken, bu yıl gün yeniden silahlanma ve zorunlu askerlik tartışmalarıyla gölgelendi. Jüngevelt'in aktardığına göre hükümetin savunma politikalarında savaş hazırlığı söylemleri öne çıkarken bazı siyasetçilerin Rusya'ya yönelik sert açıklamaları dikkat çekiyor. Hükümetin planlarına göre 2027'den itibaren yoklamaların yeniden başlaması ve genç, kadın, erkek tüm yurttaşlara bildirim gönderilmesi öngörülüyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor. Kamuoyu araştırmaları ise gençlerin büyük bölümünün zorunlu askerliğe karşı olduğunu gösteriyor. Bu atmosferde ülke genelinde on binlerce öğrencinin katıldığı askerlik karşıtı okul grevleri düzenlendi. Eylemlerde zenginler savaş ister, gençler gelecek ister sloganı öne çıktı. Protestoların giderek yayılması dikkat çekerken bazı aktivistlerin güvenlik kurumlarının baskısı ve denetimiyle karşılaştığı iddia edildi. Öğrenciler zorunlu askerlik planlarına karşı çıkmayı sürdüreceklerini ve militarizasyon politikalarının gençlerin geleceğini tehdit ettiğini savunuyor. Giersen'de sokaklara çıkan öğrenciler zorunlu askerlik planını fiilen geri dönüş olarak görüyor. Kimse cepheye gitmek istemiyor. Giersen'de öğrenciler zorunlu askerliğe karşı protesto gösterisi düzenledi. Almanya'da yeniden gündeme gelen askerlik düzenlemesine karşı çıkan öğrenciler, ülke genelinde düzenlenen askerlik karşıtı okul grevlerine katıldı. Giersen'de sokağa çıkan öğrenciler yeni yasanın gönüllülük esasına dayandığı yönündeki açıklamalara rağmen bunun fiilen zorunlu askerliğe dönüşeceğini savundu. Öğrenciler, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un gönüllülük vurgusuna rağmen Almanya'nın daha büyük bir ordu hedeflediğini, bunun da dolaylı bir zorunlu askerlik sistemi yaratabileceğini iddia etti. Giesener-Anzeiger'e konuşan gençler, çevrelerindeki birçok kişinin konuyu henüz ciddiye almadığını ancak askerlik çağrıları başladığında durumun değişeceğini belirtti. Savaş ve güvenlik tartışmalarına da değinen öğrenciler Avrupa'ya yönelik doğrudan bir saldırı ihtimalini düşük gördüklerini söyledi. Bazı katılımcılar ülkeler arasındaki karşılıklı tehdit söylemlerinin savaş riskini artırdığını, zorunlu askerliğin ise toplumu daha fazla çatışma ve silahlanma döngüsüne sürükleyebileceğini dile getirdi. Devlete borç söylemlerine karşı çıkan öğrenciler eğitim ve sosyal hizmetlerin bir iyilik değil, ekonomik sistemin parçası olduğunu savundu. Devletin gençleri geleceğin vergi ödeyen iş gücü olarak yetiştirdiğini öne sürerek bu nedenle karşılık verme zorunluluğunu kabul etmediklerini ifade ettiler. Bazı öğrenciler protestoların baskı altında tutulduğunu, gösterilerin yasal işlemler ve disiplin cezalarıyla karşılaştığını iddia etti. Buna rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirten gençler Almanya'da demokratik ifade özgürlüğünün sınandığını savundu. Öğrenciler militarizasyon ve yeniden silahlanma tartışmalarının uzun vadede büyüyeceğini, bu nedenle gençlik hareketinin daha geniş bir toplumsal protestoya dönüşebileceğini söyledi. Bu tartışmalar sürerken ülkede daha derin bir sosyal kriz de büyüyor. Almanya'da barınma krizi derinleşiyor. Özellikle emekliler için risk büyüyor. Almanya'da konut krizi derinleşirken büyük emlak şirketlerinin artan karlarıyla milyonlarca düşük gelirli insanın barınma mücadelesi arasındaki uçurum giderek büyüyor. Vonovia'nın yeni bilançosu ve sendikaların uyarıları özellikle emekliliğe yaklaşan kuşak için tehlikenin kapıda olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın en büyük konut şirketi Vonovia yılın ilk çeyreğinde karını yeniden artırarak 712 milyon euroya çıkardı. Şirket yönetimi yüksek kira fiyatlarından sorumlu olmadığını iddia etse de Berlin'deki kiracılar hukuka aykırı kira artışları, şişirilmiş yan giderler ve bakım eksiklikleri nedeniyle Vonovia'yı sert biçimde eleştiriyor. Sol parti temsilcileri şirketi kira mafyasının başı olarak nitelendirirken bu tanımın mahkeme kararıyla hukuken kullanılabilir olduğu hatırlatılıyor. Konut krizinin en fazla 1950-1964 yılları arasında doğanları vuracağı belirtiliyor. IG BAU sendikasına göre 2026-2036 arasında emekli olacak 5 milyon 100 bin emekçi ayda 800 eurodan az emekli maaşıyla kiralarını karşılayamayacak. Sendika düşük emekli maaşlarının artırılmasını ve sermayedarların sisteme daha fazla katkı yapmasını talep ediyor. Ancak hükümetin çizgisi farklı. Wohngeld yani kira yardımı bütçesinden 1 milyar euro kesinti planlanıyor. Bu destekten yararlananların yarısından fazlası zaten emeklilerden oluşuyor. Uzmanlara göre bu kesinti daha fazla insanın evsizliğe sürüklenmesine yol açacak. Almanya'da bugün 1 milyondan fazla insanın evsiz olduğu tahmin edilirken uygun fiyatlı konut üretimi de düşüşte. Hükümetin Bauturbo programı beklenen etkiyi yaratmadı. 2026'da tamamlanan konut sayısının daha da azalması bekleniyor. Artan kiralar, düşük emekli maaşları ve sosyal desteklerdeki kesinti planları birleştiğinde Almanya'da geniş bir kesim için barınma yoksulluğu artık istisna değil, yaklaşan bir gerçeklik. Büyük şirketlerin karlarını artırdığı bir dönemde milyonlarca insanın temel bir hak olan barınmaya erişimi giderek zorlaşıyor. Konut piyasasındaki baskı sürerken siyasi tartışmalar da artıyor. Vekiller maaş zammından vazgeçmiyor. Almanya'da ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı tartışmaları sürerken Temmuz ayından itibaren federal meclis milletvekillerinin maaşlarına yaklaşık 500 euro zam yapılması planlanıyor. Böylece milletvekillerinin aylık brüt gelirinin yaklaşık 11.833 eurodan 12.330 euroya çıkması bekleniyor. CDU'lu Jens Spahn ise tartışmalı artışı savundu. ARD televizyonundaki Maischberger programında konuşan Spahn, Almanya'da insanların markette, akaryakıt fiyatlarında ve günlük yaşamda ekonomik sıkıntılar yaşadığını kabul etti. Ancak buna rağmen milletvekili maaşlarının ücret gelişimine endeksli otomatik artış sisteminin korunması gerektiğini söyledi. Sol Parti ve hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD ekonomik koşullar nedeniyle bu yılki artışın askıya alınmasını talep etti. Sol Parti eş genel başkanı Heidi milletvekillerinin zaten yeterince kazandığını belirterek zam kararına karşı yeniden önerge vereceklerini açıkladı. Haydi, zam yürürlüğe girerse Sol Parti milletvekillerinin bu ek geliri bağışlayacağını söyledi. CDU Genel Sekreteri Lineman da milletvekili maaş artışının durdurulmasına sıcak baktığını ifade etti. Lineman ayrıca milletvekillerinin emeklilik sistemine doğrudan katkı yapması ve sağlık yardımları konusunda da reform gerektiğini savundu. Aksi halde hükümetin planladığı reformların toplum nezdinde inandırıcılığını kaybedeceği uyarısında bulundu. Parlamentodaki bu tartışmaların yanında yeni bir yasal düzenleme de kabul edildi. Almanya'da Bundestag aile içi şiddet mağdurlarının korunmasını güçlendirmeye yönelik yeni düzenlemeleri kabul etti. Düzenleme kapsamında daha önce hakkında yaklaşma yasağı verilen faillerin elektronik kelepçe takması mümkün hale gelecek. Koalisyon ortakları CDU-CSU ve SPD'nin yanı sıra AFD ve Yeşiller de yasaya destek verirken sol parti çekimser kaldı. Yeni düzenleme şiddet uygulayan kişilerin elektronik kelepçeyle takip edilmesini ve belirli durumlarda zorunlu eğitim programlarına katılmasını öngörüyor. Adalet Bakanı Hubik düzenlemenin mağdurların korunmasını güçlendirdiğini belirterek şiddet uygulayan kişilerin davranışlarını değiştirmek zorunda olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı verilerine göre partner şiddeti vakalarında mağdurların yaklaşık %80'ini kadınlar oluşturuyor. Dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka meraklı kalın. Eleştirilerinizi, önerilerinizi, beğenilerinizi lütfen bizimle paylaşın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.